0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Allah!

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6 FM. Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: the King of Glory.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.
4: Righteousness, peace and joy.

Evet sevgili dinleyiciler, Nergis de Çay Saati programıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Evet, buradan herkesi selamlıyor ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi de hemen hatırlatmak istiyorum. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Benden size güzel bir müzik gelsin, müzikle birlikte keyfimiz de yerine gelsin. Hadi o zaman, iyi dinlemeler.

Evet, yine en ilgi çekici hikayelerle karşınızdayız sevgili dinleyenler. Bugün sizlere hazırlamış olduğum hikayeyi hemen paylaşayım. Dağlık bir bölgede bilge çırağıyla yürürken oğlan ayağını taşa çarpar ve can acısıyla ah diye bağırır. Dağdan ah diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret ederek merakla sen kimsin diye bağırır ama aldığı tek yanıt sen kimsin olur. Çocuk bu yanıta kızar ve sen bir korkaksın diye bağırır. Dağdan aldığı yanıt sen bir korkaksın olur. Ustasına bakar ve ne oluyor diye sorar. Oğlum dikkat et diyen bilge vadiye doğru sana hayranım diye bağırır. Ses sana hayranım diye yanıtlar. Usta sen harikasın diye bağırdığında bu kez dağdan sen harikasın yanıtı gelir. Çırak şaşırmıştır ama hala ne olduğunu anlayamamıştır. Bilge açıklar. Oğlum, insanlar buna yankı derler ama gerçekte yaşamın ta kendisidir. Yaşama ne verirsen sana onu yansıtır. Yaşam senin davranışlarının aynısıdır. Eğer yaşamında daha çok sevgi istiyorsan insanları daha çok sev. Eğer sana saygılı davranılmasını istiyorsan insanlara saygılı davran. Eğer başkaları tarafından anlaşılmak istiyorsan önce başkalarını anlamaya gayret göster. Eğer insanların sana hoşgörülü ve sabırlı davranmasını istiyorsan önce sen hoşgörülü ve sabırlı olmalısın. Oğlum, yaşamda ne ekersen onu biçersin. Bu doğa yasası. Yaşamın her yönü için geçerlidir. İnsanların yaşamı tesadüfler sonucu oluşmaz. İnsanların yaşamı onların davranışlarının yansımasından başka bir şey değildir. Hemen diğer hikayeme geçiyorum sevgili dinleyenler. Jeremy özürlü bir çocuk olarak doğmuştu. Spastik olmasının yanı sıra bazı bedensel özürleri vardı. 12 yaşında hala ilkokul 2. sınıfa gidiyordu Jeremy. Belki öğrenme yeteneği yoktu. Öğretmeni Doris Miller onun yüzünden oldukça sıkıntı çekiyordu. Oturduğu sırada sallanıyor, ağzından salyalar akıtıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Bazen de ortada bir sorun yokmuş gibi çok açık ve net bir şekilde konuşuyordu. Yine de öğretmenini çoğunlukla rahatsız ediyordu. Günün birinde öğretmen Doris, Jeremy'nin ailesini aradı ve onları okula davet etti. Forster ailesi görüşme için boş sınıfa girdiklerinde Bayan Miller, ''Jeremy'nin yeri burası değil, engelli çocuklara eğitim veren özel bir okula göndermeniz gerekiyor. Burada kendisinden yaşça küçük ve öğrenme sorunu olmayan çocuklarla okuması kendisi için iyi değil. Diğer çocuklarla arasında tam 5 yaş var.'' dedi. Bu sözler üzerine Jeremy'nin annesi ağlamaya başladığından aile adına bir açıklama yapma yükümlülüğü babasına düşmüştü. Bayan Miller, bu yakınlarda özürlüler için özel okul yok. Jeremy'yi okuldan almaksa onun için çok kötü bir şey olacak. O burayı gerçekten çok seviyor. Jeremy'nin annesi ve babası sınıftan ayrıldıktan sonra öğretmen Doris dışarıda yağan karı seyrederken uzun süre oracıkta oturdu. Karın soğuğu adeta ruhuna da işlemişti. Forrester ailesine acıyordu. Ne de olsa tek çocukları amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Ancak Jeremy'yi sınıfta tutmak da doğru değildi. Öğrenim görmesi gereken 18 çocuk daha vardı. Jeremy onlara engel oluyordu. Dahası konuşmayı ve yazmayı asla öğrenemeyecekti. Niye boşuna daha fazla zaman harcasın ki? İçinde bulunduğu durumu değerlendirirken bir anda içini bir suçluluk duygusu kapladı. O zavallı ailenin sorunlarının yanında benimkiler hiç sayılır. Ama ben hala şikayet ediyorum diye düşündü ve kendisine daha fazla sabır vermesi için Tanrı'ya dua etti. O günden sonra da Jeremy'nin donuk bakışlarını ve çıkardığı sesleri görmezlikten gelmek için epey çaba sarf etti. Derken bir gün Jeremy'nin topallayarak ve sakat ayağını sürüyerek öğretmenin masasına kadar gelip ''Sizi seviyorum Bayan Miller'' diye tüm sınıfın duyabileceği şekilde bağırdığını gördü. Bu söze diğer öğrenciler gülüştüler. Öğretmen Doris'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. ''Bu çok hoş Jeremy'' dedi. ''Ama şimdi sırana otur istersen, tamam mı?'' Günler öyle gelip geçti ve bahar geldi. Hazreti İsa'nın göğe yükselişinin kutlandığı bahar bayramına bir hafta kalmıştı ki Doris onlara Hazreti İsa'nın hakkında bir öykü anlattı ve her öğrenciye birer plastik yumurta dağıtarak yeni hayatı vurgulamak üzere ödevi verdi. Şimdi bunu eve götürmenizi ve yarın için yeni hayatı simgeleyen bir şey koymuş olarak geri getirmenizi istiyorum, anlaşıldı mı?
Çocuklar, "Evet Bayan Miller," diye bağırdılar. Jeremy hariç. Jeremy, kulak kesilmiş, gözlerini bir an bile ondan ayırmadan öğretmenini dinliyordu. Bayan Miller'ın Hazreti İsa ve yeni hayat hakkında söylediklerini anlamamış mıydı? Ya verdiği ödevi? Herhalde Jeremy'nin ailesini arayıp ödevi onlara anlatsa daha iyi olacaktı. O akşam Doris'in mutfak lavabosu tıkandı. Ev sahibini çağırdı ve bir saat boyunca onun tıkalı lavaboyu açmasını bekledi. Marketten yapacağı alışveriş bu yüzden gecikmişti. Döndüğünde ise ütülenecek bir elbise ve ertesi güne hazırlanacak test bekliyordu kendisini. Bu telaş içinde Jeremy'nin ailesine telefon etmeyi unuttu. Ertesi gün Bayan Miller'ın sınıfındaki 19 öğrenci okula gelmişti. Aralarında konuşup gülerek getirdikleri yumurtaları öğretmenin masasına bıraktılar. Matematik dersi bittikten sonra yumurtaları açma zamanı gelmişti. Birinci yumurtadan bir çiçek çıktı. Öğretmen Doris, "Oo evet, bir çiçek gerçekten yeni hayatın simgesidir," dedi. "Bitkiler topraktan çıktıktan sonra yeni bir hayat görürüz." Bu sözler üzerine birinci sıradaki ufak kız ayağa fırladı. "O benim yumurtam öğretmenim." Bir sonraki yumurtada gerçek gibi görünen plastik bir kelebek vardı. Bayan Miller öğrencilerine onu göstererek, "Hepimiz biliyoruz ki bir tırtıl değişir ve güzel bir kelebek olur. Doğrusu bu da yeni hayat için güzel bir örnek," dedi. Küçük Judy gururla gülümsedi ve "O benim yumurtamdı öğretmenim," diye seslendi. Bir sonraki yumurtada öğretmen Doris, üzeri yosunlu bir kaya parçası buldu. Çocuklara yosunun da yeni hayatın bir simgesi olduğunu açıkladı. Sınıfın tek gözlüklüsü Billy arka sıralardan bağırdı. "Bu benim öğretmenim, babam bana yardım etti." Sonra Doris dördüncü yumurtayı açtı, bir an duraksadı. Yumurta boştu. Bu kesinlikle Jeremy'nin yumurtası olmalıydı. Demek ki ödevini anlayamamıştı. Keşke ailesini aramayı unutmasaydı. Jeremy'yi utandırmak istemediği için sessizce yumurtayı kenara koyup başka bir yumurtayı eline aldı. Jeremy bunu fark etmişti. "Bayan Miller, benim yumurtam hakkında konuşmayacak mısınız?" Öğretmen Doris şaşırmış bir şekilde, "Ama Jeremy," dedi, "senin yumurtanın içi boş." Jeremy bir gün önce Hristiyan anlayışını anlattığı Hazreti İsa'nın göğe yükselişi hatırlatarak öğretmenine usulca "evet" dedi, "ama İsa'nın mezarı da boştu." Bayan Miller dona kalmıştı. Kendini toparladığında, "Peki mezar niye boş biliyor musun?" diye sordu Jeremy'ye. Cevap kısaydı. "Dediniz ya, İsa öldürüldü ve mezara kondu. Allah da onu oradan aldı." Az sonra teneffüs zili çaldı. Çocuklar hızla bahçeye koşuşurken öğretmen Doris ağlıyordu. Bu sakat çocuğa karşı içinde hissettiği soğukluk tamamen erimişti. Jeremy 3 ay sonra öldü. Cenazesine gelenlerse tabutun üstünde duran 19 plastik yumurtaya ilk anda bir anlam veremediler. 19 yumurtanın da içi boştu. Evet sevgili dinleyenler, hemen kısa bir ara verelim. Daha sonra da sağlık bilgisiyle devam edeceğiz.

0: Evet, bugün sağlık bilgisinde bitkisel çayların faydalarından bahsedeceğiz. Bu bitkisel çayın bir tanesi de papatya çayı. Papatya çayı neye iyi gelir? Ülkemizde siyah çaydan sonra tüketilen en popüler bitki çayları arasında yer alan papatya çayı, geleneksel olarak sinirleri yatıştırmak ve uykuya geçişi kolaylaştırmak amacıyla içilmektedir. Papatya çayının aynı zamanda adet kramplarına, mide ağrılarına, sindirime, boğaz ağrısına ve ağız içinde çıkan aft gibi yaralara iyi geldiği bilinmektedir. Roman ve Alman papatyası olarak iki farklı papatya türünden çay yapılabilir. Bu türler arasındaki fark, Alman papatyasının bir miktar daha etkili olması ve hakkında daha çok araştırma yapılmasıdır. Papatya çayı ve kullanım alanları uykusuzluk için geçerlidir. Pek çok insan papatya çayını sinirleri yatıştırıcı etkisi nedeniyle tüketmektedir. Sinirleri yatıştıran ve sakinleştiren etkisi uykusuzluk sorununu çekenlerde uykuya geçişi kolaylaştırır ve uyku kalitesini yükseltir. Bu konuda bazı araştırma sonuçları bulunmasına karşın tam etkileri konusunda yeterli bilgi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'ne göre kaygı ve uykusuzluk için günde 3-4 bardak papatya çayı tüketilebilir. Amerikan Hamilelik Derneği anne adayları papatya çayının hamilelikteki yan etkilerinin tam olarak bilinmediği ve bir uzmana danışılmadan tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bağışıklık Sistemi 2005 yılında Tarım ve Gıda Kimyası dergisinde sonuçları yayınlanan bir araştırmaya göre 2 hafta boyunca günde 5 bardak papatya çayı içenlerin hipurat seviyelerinde yükselme belirlenmiş, otanik fenolikle ilişkili olan hipurat bakterilerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiren bir bileşen, Amerikan Kimya Topluluğu'na göre papatya çayının soğuk algınlığı ve virüslerle mücadele efsanesi etkinliği bu özelliğinden ileri geliyor. Amerikan Kimya Topluluğu tarafından yapılan araştırmanın bir diğer sonucuysa, düzenli olarak papatya çayı içmek, amino asit glisin seviyesini arttırarak kas spazmlarının azalmasına ve adet dönemi gerginliğinin yatışmasına yardımcı oluyor. Bebeklerde az miktarda kullanımı genel olarak güvenli kabul edilen papatya çayı, bebeklerde sık görülen ishal, kolik ve ateş tedavisinde kullanılabilir. Ancak bebeklerde kullanılmadan önce dozaj konusunda doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca çayı bebeğe vermeden önce soğutmanız önerilmektedir. Papatya çayının cilt üzerinde kullanımı dermatit, egzama gibi hastalıkların belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Almanya'da bazı cilt hastalıklarının tedavisi için doktorlar tarafından reçete edilen papatya çayı bazı kişilerde alerjiye yol açabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Cildinizin papatya suyuna tepki verip vermediğini görmek için önce elinizin üst kısmında test edebilirsiniz. Aftöz ülser olarak bilinen ağız içi yaralarının tedavisinde papatya ile hazırlayabileceğiniz gargara suyunu kullanabilirsiniz. Gün içinde yemeklerden sonra ve akşam yatmadan önce bu suyla gargara yaparak yaraların daha kısa sürede geçmesini sağlayabilirsiniz. Evet, bir de keçi boynuzu çayının faydalarından hemen bahsedeceğim çok kısa bir şekilde. Fasulye ve bezelye ile aynı bitki ailesinden olan keçi boynuzu genellikle Akdeniz kıyısı olan Güney Avrupa, Kuzey Afrika ülkeleri ile Orta Doğu'da doğal olarak yetişir. Bilimsel adı Keratonia olan keçi boynuzu ağacı 10-15 metreye kadar boy atabilir ve dona karşı dayanıklı yaprakları 10-20 santim uzunluğa ulaşır. Ağaç Eylül-Ekim aylarında küçük ve sık çiçekler açar. Erkek çiçeklerin karakteristik bir kokusu vardır. Ağacın meyve üretimi 15 yaşından sonra başlar ve tohum kesesi olarak da adlandırılan meyvelerin uzunluğu 30 cm'e kadar ulaşabilir. Yaklaşık olarak 4000 yıldır çeşitli hastalıklara karşı tedavi amaçlı olarak kullanılan keçi boynuzu meyveleri, tohumları ve kerestesiyle pek çok kültüre yerleşmiş kullanım alanlarına sahiptir. Prostat enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olur, ishali geçirir, sindirim sistemi sorunlarını hafifletir, kemikleri güçlendirir, kilo kaybını destekler, öksürüğe iyi gelir. Evet, keçi boynuzu ile ilgili de bu kısa bilgiyi sizlere hemen bildirmiş olduk sevgili dinleyenler. Tekrar kısa bir ara verelim, daha sonra da kültürel konularımızla devam edeceğiz.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Evet, bugün kültürel konumuzda sizlere farklı bir bilgi daha vermek istiyorum. Aspirini kim buldu biliyor musunuz? Bununla ilgili bir bilgi sizlere hemen vereyim. Genellikle çok şiddetli olmayan ağrılarda kullanılan ve hem ağrı kesici hem de ateş düşürücü bir etkiye sahip olan aspirin, tıp dünyasında en çok merak uyandıran ilaçlardan biridir. Yapılan araştırmalar bu mucizevi ilacın sadece ağrıları geçirmediğini, aynı zamanda pek çok hastalığa da iyi geldiğini ortaya çıkarmaktadır. Peki her geçen gün yeni bir tedavi edici özelliği bulunan aspirini kim buldu? Hiç merak ettiniz mi? Tıp tarihçileri 1897 yılını aspirin doğum yılı olarak gösterse de aslında bu ilacın geçmişi çok daha eskilere dayanır. Çünkü aspirinin etken maddesi asitin ham maddesi söğüt ağacıdır ve bu ağacın tedavi edici özelliği 3500 yıldır bilinmektedir. Yaprak ve kabuklarında doğal olarak üretilen bitkisel ilaçlar eski çağlarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılmıştır. Hipokrat salisilik asidin farkında olan ilk hekimlerden biridir. Bazı rahatsızlıkların tedavisi için reçetesine söğüt ağacı kabuğundan sağlanan suyla ilaç olarak yazmıştır. Suda bulunan ve ağrıyı hafifleten madde bugün bildiğimiz tanımıyla salisilik asittir. Maddenin adıyla kökeni arasında bir bağ vardır. Salix kelimesi Latince'de söğüt anlamına gelir. Eski Mısırlılarsa ağrıyı gidermede mersin ağacının yapraklarını kullanmıştır ve yapılan araştırmalar bu ağacın yapraklarında salisilik asitin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Orta Çağ'da doktorlar Hipokrat'ın bu tedavisini unutmuş olsa da özellikle bitkilere meraklı şifacı kadınlar söğütlerin kabuklarını toplayıp kaynatır ve ağrısı ateşi olan hastalara verirlerdi. 1763'te Edward Stone'un söğüt kabuklarını kurutup toz haline getirerek ürettiği maddenin ateşli hastada faydalı olduğunu belirtmesiyle salisilik asit içeren ilaçlar yeniden kullanılmaya başlandı. Ancak tadı acı, yan etkileri ağırdı. Ağrılara iyi gelse de kokusu ve yan etkileri rahatsızlık vericiydi. Kimyager olarak çalışan Felix Hoffmann'ın babası da bu ilacın yan tesirlerinden muzdaripti. Romatizmal ağrılarını dindirmek için kullandığı salisilik asitli ilaçlar nedeniyle baba Hoffmann yatalak olmuştu. Tıp tarihinin bu en büyük buluşu böylece bir evladın babasının ıstıraplarını dindirme arzusuyla doğmuş oldu. Felix Hoffmann salisilik asiti asetil salisilik asite çevirdi ve 2 yıl sonra aspirini üretmeye başladı. 1900'lü yılların başında Avrupa'daki grip salgınının yok edilmesi aspirin markasıyla özdeşleşmiş oldu. Ucuz ve kolay bulunan bir ilaç olması kullanımını yaygınlaştırdı. Aspirinin etkisi artık biliniyor, yeni etki alanlarına ulaşıyor. Ancak bu etkiyi nasıl ve hangi süreçle yaptığı bilinmiyordu. Bu gizemde 1971'de İngiliz farmakolog Sir John Vinn'in asa insanın metabolizmasındaki ağrıyı nasıl durdurduğunu bulmasıyla açıklığa kavuşmuş oldu. Bu keşif Vinn'e Nobel ödülü ve sir ünvanı kazandırdı. Tıp bilimi doğal iyileşme sürecini desteklemek ve hastanın ağrısını gidermek için tedavi uygulamaktan oluşmaktaydı. Ağrıyı azaltmak, ateşi düşürmek ve iltihabı ortadan kaldırmak için prostaginlerin üretimini önlemek gerekiyordu ve aspirinin yaptığı tam buydu. Bu nedenle aspirinle ilgili araştırmalar artmaya başlamıştı. Modern çağın iksirinin bugüne kadar saptanan faydalarından bazıları ise şunlardır. Prostatı, kalp krizini, felci ve kolon kanserini önlüyor. Tansiyonu düşürüyor, Alzheimer'dan koruyor, kadında kısırlığa iyi geliyor, kaşıntıyı önlüyor, sihirleri söküp atıyor. Evet, aspirini kim bulduğunu öğrendik ve faydalarını öğrendik sevgili dinleyenler. O zaman şimdi güzel bir parçayla devam edelim.

Evet, güzel şiirlerle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Mutluluğun dibi. Açıkçası ben seni hiç öpmedim. Benim yaptığım yanaklarından mutluluğun dibini sıyırmaktı. Bildiğin tencerenin dibinde kalan pudingi sıyırmak gibi bir şeydi bu. Ben mutluluğu sıyırdım. Senin haberin yoktu. Sevdiğimiz şeyleri yaşadık biz. Uzun uzun yürümek, uzun uzun konuşmak gibi. Ben seni saatlerce dinleyen adam oldum kimi zaman. Bazense çok konuştum ve cümlelerimle aşka boğdum seni. İnsan kalbini mutlu etmeli. Bir de kalbinden geçeni yanında bulduysa değme keyfine. Bizim karıştığımız şey belki de aşkın en güzel haliydi. Biteceğini bile bile dokunmaktı. Biteceğini bile bile yanına saatlerce oturmak. Masumduk biz. Kapıyı çaldıktan sonra gelen kim o sorusuna ben diyecek kadar masum. Bugün ben yine geldim sana. Kapını çaldım. Belki evdeydin, belki değildin. Ama açılmadı kapın. Her zaman rüzgardan yüzüme değen saçların vardı. Bugün onları da görmedim. Sen yoktun bugün ve bundan sonra hiç olmayacaktın. İnsanlar ayrıldı ve her ayrılık aslında yeni bir beraberlik için yapılırdı. Sonsuza kadar yalnız kalacak halin yoktu. Benimse yalnız kalacak halim vardı belki ama sensiz kalacak halim yoktu. Sen yoktun, ben boş duvarlarla konuştum. Dedim ki, onu görürsen benden bahsetme. Beni aramak isterse bilmediğin bir şehirde olduğumu söyle. Ölü numarası yaptığımı anlat ona. Sakın hala çok sevdiğini söyleme, çünkü artık bilse de faydası yok. Duvar sustu, ben sustum. Kapı çaldı, gelen sen değildin ve zaten ben evde yoktum. Kendimi kandırırım ama inandıramam. Başkasına değmesin ellerin, üzülürsün sonra bana dönerken. İnsan böyle, en çok seveni hep terk eder belki de. Ben gidişlerine kızmıyorum ama dönüşlerine kavgam var. Kavga dediysek o da kendimle. Ben sana tek şiddeti severken uyguladım. Yokluğunda sana hiç bulunmayan bir ilacı arar gibiyim. Gecenin köründe nöbetçi eczanesin sen benim için. İlacımı bulamadığım bir eczane. Gitme lafını duyduğunda bir düşünseydin ya. Neden gitme diyor acaba diye. Dönüşün olmaz diyemedin de gitme dedim. Anlamadın. Anlasan hadi gittin dönmezdin. Öyle çok anlamışsın işte. Bana o gün elimi tuttu ve ağladım dedin. Senin eline başkasının dokunması benim kabul ettiğim bir şey olabilir mi? Senin en yakınınken en uzağın olmak beni mutlu edebilir mi? Ben sana sevgilin olmasın dedim. Tamam git ama öyle kal bir yerlerde istedim. Acelecisin. Kazanmaya giderken kaybedenlerdensin. Senin garın benim işte. Benden başka yokmuş sende. İlla araya birisinin girmesi gerekiyormuş demek ki. Ben olmadık bir yere gittiğini farz ediyorum artık. Dönüşün umurumda değil. Senin bende kalan bir şeyin yok. Elini tuttuğumda ağladığın insanlar var senin. Kötü bir şey tabii, hissedebiliyorum. Ben senden sonra kimsenin elini tutamadım. Belki tutsam hissetmekle kalmaz, anlardım seni. İşte ben bugün seni anlamak istemiyorum. Özlemek gelmiyor içimden. Belki de kandırıyorum kendimi. Unutuyor muyum seni? Ne gerek var ki unutmaya? Ben seni bana getirdiklerinle sevdim. Her gelişin mutluluk olmazdı. Ben gelişindeki acıyı da sevdim. Ama sen benim acım mısın? Değilsin, olamazsın. Ben senden gelen acıları sahiplenmedim. Sadece sevdim. Kalmanı istemem. Acını da al git. Ahmet Batman'ın güzel iki tane şiirinde sizlerle paylaştık sevgili dinleyenler. Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programa dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: 103.6 FM.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: It's a new season. And it's a new day.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light Nergis'le Çay Saati'ne hoş geldiniz. Bugün tekrar sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Evet, buradan sizlere sevgilerimi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Küçüklerimin gözlerinden ve büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Evet sevgili dinleyenlerim, iletişim bilgilerimizi de sizlere verdikten hemen sonra bir müzikle devam edeceğiz. İletişim bilgilerimiz 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Umarım bizleri dinlemekten keyif alıyorsunuzdur ve bizlerle birlikte olduğunuz için ben sizlere teşekkür etmek istiyorum sevgili dinleyenlerim. Şimdi bir müzik arasıyla devam edelim. Daha sonra hikayemizle kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi bir hikayeyle devam ediyoruz. Programımıza güzel hikayeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaliforniya'daki Pacific Palisades adlı okulda okuyan çocukların velileri, bütün okulu ve öğretmenleri dava ediyor. Çünkü bütün dönem boyunca 15 ile 30 gün arasında devamsızlık yaptıkları halde çocuklarının derslerden kalmalarını kabul etmiyorlar. Velilerin neredeyse tehdide varan itirazlarıyla baş edemeyen okul yönetimi en sonunda telesekreter mesajını değiştiriyor ve yılın telesekreter mesajı ödülünü kazanıyor. Merhaba Pacific Palisades'e hoş geldiniz. Bu bir otomatik mesajdır. Lütfen seçenekleri tek tek dinleyerek istediğiniz departmanla ilgili tuşa basınız. Çocuğunuzun neden devamsızlık yaptığı konusunda yalan söylemek için 1'e, çocuğunuzun neden ödevlerini yapmadığı konusunda yalan söylemek için 2'ye, bizim hangi konularda işe yaramadığımızı belirtmek için 3'e, evinize gönderilen ve alıcı imzanız üzerinde olduğu halde almadığınızı iddia ettiğiniz uyarı mektupları için 4'e, müdür ve diğer yetkililere küfür etmek için 5'e, çocuğunuzu her sabah en az 10 dakika bekleyen okul otobüsü hakkında şikayetleriniz için 6'ya, süper kabiliyetli, mükemmel çocuğunuzun beceriksiz öğretmenlerinden yakınmak için 7'ye, bıraksanız bütün okulu yiyecek çocuğunuzun yetersiz bulduğu okul menüsünden şikayet etmek için 8'e basınız. Çocuğunuzun gerçek bir dünyada yaşadığının farkındaysanız ve sorumluluk almayı öğrenmesini istiyorsanız, bunun için de ona verilen ödevleri zamanında ve tam olarak yapmasının çok önemli olduğuna inanıyorsanız, ayrıca eğitimin ilk önce ailede başladığının bilincinde olmanız dileğiyle. Evet, bu da değişik bir mesajdı. Hikayeden çok çocuklarını takip etmeyen anne babalar için bir mesajdı. Hemen diğer hikayeye geçmek istiyorum sevgili dinleyenler. Fırına geldiğimde ortalıkta ekmek görünmüyordu. Eski bir dostum olan fırıncı, "Biraz bekleyeceksin abicim, 2-3 dakikaya kadar çıkarıyorum," dedi. Kenardaki tabureye oturup beklemeye koyulurken içeriye yaşlıca bir adamın girdiğini gördüm. Eskimiş ceketinin sol yakası altında bir madalya parıldıyor ve yürürken hafifçe topallıyordu. Selam verdikten sonra fırıncının tezgahına yaklaşarak "Ekmeklerimi alayım, benim ikizler acıkmıştır," dedi. Fırıncı adamın kendisine uzattığı torbayı alarak tezgahın altına eğildi ve bir gün öncesine ait olduğu anlaşılan ekmeklerden 4-5 tane çıkardı. Ben o arada oturması için kendi yerimi o adama vermiş, tezgahın yanına iyice yaklaşmıştım. Ekmeklerden birkaç tanesinin şekli değişmiş, katılaşmış, taş gibi olmuştu. Fırıncıya sordum. "Neden taze ekmeği beklemesini söylemiyorsun? Biraz sonra çıkacak dedin ya. Bayat ekmekleri kendisi istiyor. Çok fakir bir adam. Ona bayat ekmekleri yarı fiyatına veriyorum." "Kim bu adam?" "Kendisi Kore gazilerinde. Oğluyla gelini bir trafik kazasında vefat edince ikiz torunlarını yanına almıştı. Yıllardır onlara bakıyor. Hem de çok az bir maaşı var." Fırıncının anlattıkları karşısında içimin yandığını hissediyor ve ufak da olsa bir şeyler yapmak istiyordum. Fırıncıya yavaşça dedim ki, "Aradaki farkı ben vereyim. Hiç olmazsa bugün taze ekmek yesinler." Fırıncı teklifimi kabul etti. Biraz sonra da fırıncıdan yeni çıkan taze ekmekleri adamın torbasına doldururken, şekli bozuk bayat ekmekleri de tezgahın altına koyarken ihtiyara takıldı. "Bugün çok şanslısın amca. Çocuklar için sana pasta gibi ekmek vereceğim." Yaşlı adam bir evlat sevgisiyle kucakladığı torbayı göğsüne bastırarak kapıdan çıkarken bana döndü ve dedi ki, "Allah senden razı olsun evladım. Bugün onların doğum günüydü." Bazen bir iyilik yaparız ama o iyiliğin ne işe yaradığını bilemeyiz. Arka planı asla göremeyiz. Ama ne olursa olsun iyilik yapmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü mutlaka birileri bizim yaptığımız iyiliklerle sevinecektir. Evet, şimdi güzel kısa bir arayla devam edeceğiz. Daha sonra da sağlık bilgisi hakkında sizlerle paylaşacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, ne diyoruz? Adı üstünde sağlık bilgisi. Eğer biz sağlıklı olmazsak hayatımızı kötü yönde etkileyebilir. O zaman ne çalışabiliriz, ne doğru düzgün beslenebiliriz, ne ailemize bakabiliriz. Bunun için ne gerekiyor? Sağlıklı olmamız ve sağlıklı yaşamamız gerekiyor. Evet, sağlık hakkında paylaşacağım sizlere. Bugün göz sağlığından bahsedeceğim. Gözlerimizin sağlığını nasıl koruyabiliriz? Veya gözlerimizin sağlığını bozan şeyler nelerdir? Hemen ona bakacağız sevgili dinleyenler. Vücudumuzdaki en hassas organlar diye bir liste çıkarılsa sanırız birçok kişi gözlerini ilk sıralarda yer verecektir. Zira göz yapısı vücudun geri kalanından çok daha farklı, değişik ve narin bir yapıdır. Hem darbelerden hem de daha farklı dış faktörlerden etkilenmesi oldukça kolaydır. Örneğin güneşten gelen bir takım ışınlar gözler için çok zararlı olabilmektedir. Bu yüzdendir ki hiçbir zaman güneşe çıplak gözle bakmanız tavsiye edilmez. Ayrıca göz sağlığı çok önemli bir nitelik arz etmektedir. Zira insanın gözünün kaybolması halinde yerine getirilmesi bugünün teknolojisiyle kesinlikle mümkün değildir. Bu kadar hassas noktalara sahip olan göz sağlığı konusunda çoğu zaman da gereken özeni göstermemekteyizdir. Bugünlerde ise her yerde bir bilgisayar veya ona benzer elektronik alete ait ekran bulmak çok kolaydır. Hayatımızın adeta bir parçası olan bu ekranlar aslında temel bir disiplinle dikkatli kullanılmayı gerektirmektedirler. Çünkü elektronik ekranlardaki işimizin tümünü gözlerimizle hallettiğimiz için bunların göz sağlığı bakımından konumunun tespit edilmesi gerekmiştir. Örneğin bilgisayar ekranına bakan bir gözün günlük hayattaki aktivitelerinde büyük oranda değişiklik gözlenmiştir. Göz kırpma sayısında azalma, göz ağrısı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca uzun süre ekrana bakanlarda göz kanlanması ve göz sulanması da görülebilmektedir. Bilgisayar ekranı her ne kadar çok çeşitli efektlere sahip olsa da temelinde düzlemsel bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla ekranda gördüğümüz hiçbir şeyin derinliği bulunmamaktadır. Bu da bizim normal 3 boyut algımızın etkilenmesine yol açmaktadır. Ancak bilgisayar ekranının gözler açısından zararı bununla da sınırlı değildir. Dediğimiz gibi göz kırpma sayısında azalma demek aslında gözlerin kendilerini temizleyebilme, nemlendirme ve yenileme çalışmalarının yerine getirilemeyeceği anlamına gelir. Göz kırpma sayısı azaldıkça göz kurumaya başlayacak ve bu da büyük sorunları beraberinde getirebilecektir. Dolayısıyla bilgisayar ekranına uzun süre bakmanın zararlı olduğu açıktır. Hele ki bir de yakından bakılıyorsa göz sağlığı için çok ciddi problem doğurabileceğini belirtmek gerekir. Çünkü yakından bakmak demek aslında odak noktasının korumadan ekrana yoğunlaşmak demek oluyor. Bu da göz kaslarının olması gerekenden daha fazla kasılarak bir şeyler okuduğu anlamına gelir. Bu şekilde zaten kuruyan ve yorulan göz, bir de ekrana yakından bakarak belli bir pozisyonda kalmaya zorlanınca şiddetli göz ağrısı gibi sorunlarla karşılaşacak. Devamında ise kalıcı bir takım rahatsızlıklara yakalanması içten bile olmayacaktır. Besinler göz sağlığımız için büyük önem taşıyor. Çoğumuz balık veya havuç yemenin gözlere iyi geldiğini duymuşuzdur. Veya göz kapağımızda arpacık çıktığında çayla kompres veya sarımsak sürmek gibi uygulamaları çoğumuz denemişizdir. Peki bunlar gerçekten doğru uygulamalar mı? Balıktaki omega 3'ü vücut daha kolay kullanıyor. Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitlerinin görmeyi tehdit eden yaşa bağlı sarı nokta hastalığı ve kadınlarda göz kuruluğu riskini azalttığını gösteren bazı veriler mevcut. Omega 3 yağ asitlerini bol içeren diğer besinlerse keten tohumu, ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzeler. Ancak balıktaki omega 3'ün vücut tarafından kullanımı daha kolay oluyor. Havuç göz sinirlerine iyi gelir. Havucun gözlere faydalı olduğu ve gece görünüşü arttırdığı yönünde yaygın bir inanç vardır. Gerçekten havucun içindeki beta karoten A vitamini gözün retina tabakasında ışığı algılayan hücreler için gereklidir. Bu ışık algılayıcılar ciddi A vitamini eksikliğinde fonksiyon görmez ve gece körlüğü oluşur. Haftada 2 porsiyon balık, fındık, sebze ve meyve gözlere iyi gelir. Göz sağlığı için beslenmenizde şu basit değişiklikleri yapmanız faydalı olacaktır.
Omega 6 yağ asitlerinden zengin pişirme yağları yerine daha az omega 6 içeren zeytinyağını tercih edin. Balıkta bol bol bulunan omega 3 yağ asitlerinin aksine omega 6 yağ asitleri sağlıklı değil. Bolca balık, meyve ve sebze tüketin. Doymuş yağlar ve margarinden kaçının. Kızartılmış besinlerden kaçının. Özetle bolca yeşil yapraklı sebze, haftada 2 porsiyon balık, fındık, sarı turuncu meyve sebze tüketimi, vücut sağlığınız için olduğu gibi göz sağlığınız için de yararlı olacaktır sevgili dinleyenler. Evet, demek ki gözümüzün sağlığı için yememiz gereken sebzeler, meyveler nelerdir anladık herhalde. Fındık, sebze, meyve bol bol tüketmeliyiz, balık tüketmeliyiz, havuç tüketmeliyiz ki gözlerimizin sağlığını daha fazla arttırsın ve ekrana mümkünse bir saatten fazla bakmamaya çalışalım. Evet, şimdi tekrar kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından da kültürel konularla karşınızda olacağım.

Evet, tekrar kültürel konularla karşınızdayız sevgili dinleyenler. 103.6 Nergis'le Çay Saati devam ediyor. Bugün size Antarktika'da hiç kar tutmayan yerin neresi olduğundan bahsedeceğim. Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan, Güney Kutbu'nu içeren ve içinde ülke bulunmayan tek kıtadır. Güneydeki efsanevi kıtanın bulunması, 200 yıllık bir arayıştan sonra ancak 1840'ta başarıyla sonuçlanmıştır. Yelkenli ise kıyılar boyunca yaklaşık 2000 kilometre yol alan Charles Wilkes denizlerinden oluşan Kuzey Kutbun tersine Güney Kutbun olduğu yerde gerçekten büyük bir kıta bulunduğunu kanıtlamıştır. Antarktika'yı ortalama 2000 metre kalınlığında büyük bir buz katmanı zırh gibi örter. Bir zamanlar ulaşılmaz diye adlandırılan kutup noktasında buzun kalınlığı 4.335 metreyi bulur. Bu buz kütlesi 24 milyon kilometrelik hacmiyle yeryüzündeki bütün buzların %92'sini oluşturmaktadır. Kıyılardan kopan 350-600 metre kalınlığındaki buz parçaları günde 1 ve 3 metre hızla ilerler ve birbiri üstüne yığılır. Bu tür yüzen yığınlardan biri olan Roz Buzlası, 540 bin kilometreyi bulan alanıyla neredeyse Fransa büyüklüğündedir. Gelgit olayının buzdağdan kopardığı büyük parçalar yüzerek çevreye dağılır. Bu tür buzdağları arasında 20 bin kilometre büyüklüğe ulaşanlar olur. Güney Kutbu'nda yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı iklimi egemendir. Ortalama sıcaklık yaz aylarında 20 derecedir ve bu fırtınalar estiğinde 70 dereceye kadar düşebilir. Coğrafi Güney Kutbu noktasında bulunan Amerika'da gözlem istasyonunda yapılmış ölçümlerde sıcaklığın yıllık ortalamasının 50 derece olduğu, en sıcak ayda ancak 29 dereceye yükseldiği belirlenmiştir. Yani yeryüzünün bu en büyük buzdolabının sıcaklığı Kuzey Kutbu'ndan ortalama 22 derece daha düşüktür. Bu durum doğal olarak yaşam koşullarını etkilemektedir. Kuzey Kutbu'nda 400'e yakın çiçek açan bitki türü sayılabilirken, Güney Kutbu'nda bir tane bile olmaması bunun bir belirtisidir. Buna karşılık kıtanın kıyılarında ve açık denizlerinde çok sayıda hayvan yaşar. Penguenler, martılar, foklar ve balinalar soğuk ama besin maddesi açısından zengin Güney Kutbu denizlerindeki planktonları ve balıkları yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Bu kıtanın ayrıca çok ilginç bir özelliği bulunmaktadır. Buzlarla kaplı olmasına rağmen tek bir yere hiç kar yağmaz. Mrs. Murdo boğazının batısında Victoria topraklarında yer alan Mrs. Murdo kuru vadilerine buraya hiç kar düşmediği gibi en son 2 milyon yıl önce yağmur yağmıştır. Bu vadiyi daha da ilginçleştiren nokta ise vadinin uçsuz bucaksız bir kum çölü olması. Mumyalanmış fok cesetlerine rastlanması ve saatte 300 kilometreyi aşan katabatik rüzgarlarıdır. Vadinin zemini katabatik rüzgarlarının oluşturduğu seramik şekilleriyle kaplıdır ve yine aynı rüzgarların etkisiyle kayalar çanak şeklindedir. Ayrıca vadiye hiç kar tutmamasının nedeni de bu rüzgarlardır. Vadinin şaşırtıcı özelliklerinden biri de hiç yağmur ya da kar yağmadığı halde bu bölgede bulunan Vida Gölü'dür. Bilimciler bu suyun yerin derinliklerinden geldiğini düşünmektedir. Evet, böylelikle kültürel açıdan yani genel kültür olarak Antarktika'nın hiç kar tutmayan yerinin neresi olduğunu da öğrenmiş olduk sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra da Sabah Uykum adlı şiirlerle devam edeceğiz.

Evet, sevgili Ahmet Batman'ın şiirleriyle devam ediyoruz. Sabah Uykum adlı şiirleriyle. Aşk bir dokunuş. Aşk, çok kısa cümlelerin içine sığan bir şey. Aşk, bulunması zor bir Hint kumaşı gibi. Aşk, kayıp bir kıta gibi. Sen fena halde aşka benziyorsun. Bana yazdıkların kadar güzelsin ve dünyadaki en güzel coğrafya senin yanın. Şimdi bana haritadan bir yer seç deseler, ben yine senin yanını seçerim. Belki de bu bir seçim değil, tutsaklık. Sende kaybettiğim ruhumun beni çağırması gibi bir şey. Aşk bir halı deseni baktıkça başkalaşan, aşk senin gülüşünü hiçbir yerde bulamamak. Aşk, gecenin köründe nöbetçi eczane aramak gibi. Sen fena halde aşka benziyorsun. Beni üzdüğün kadar güzelsin. Adını adıma kattığın kadar varsın. Sanki bir denizin en hırçın dalgasısın. Aşk seni özlemek, seni çemberin içine hapsetmek. Belki de bu bir tutsaklık. Kalbimin içine sıkışan ben kadar güçsüz. Aşk dışarıdan gördüklerin değil, aşk içinde sen olan tüm hayallerimi başkalarının yaşaması. Aşk uyku haplarına rağmen uyumamak gibi. Aşk fena halde sana benzer. Şimdi sana çarpan bu kalp, otomatik kapı değil ki ayakta duran yolcuya çarpsın. Beni kaybetme. Aşk benim güzel kadın. Benim içime etme. Artık birkaç harf noksan yaşıyorum. Ben ölüyorum be kızım. Emin ol bundan, daha kısa bir cümle bulamazdım yokluğuna. Isınamıyorum sensiz. Daha çok sevmek istiyorum seni ama yetersiz kalıyorum. Sanki kimse kimseyi bundan daha fazla sevemez gibi hissediyorum. Ben sende bütün limitlerimi zorladım. Sevmek belki 6 harf ama ben seni severken binlerce 6 harfi gömdüm kalbime. Git dedim ama sırf kalmayacağını bildiğimden kal desem olmazdı, kalmazdın, gidecektin. Omuzlarım boş kaldı, bütün iyi niyetlerim tükendi. Dizlerimde başın, parmaklarımda kaşın yok. Ben senin kaşlarını bile sevdim. Sadece bir an düşün. Kaşlarını seven bir adam düşün. Hayallerini senin kaşlarında yapan bir adam. Ben bu sevginin ötesine geçemiyorum. Ötesi yok. Belki de benden daha çok severler sandım. Gülüşünü başkaları öper, saçlarını başkaları okşar sandım. Olmadı değil mi? Olmaz ki. Allah senin saçlarını benim parmaklarımın arası için hazırlamış sanki. Başkasına yakışır mı sandın? Ben bu sabah hiç olmayacak kadar umutsuzdum. Benden bahsediyoruz. Hani sana her zaman merak etme, her şey yoluna girer diyen benden. Ben artık ikimiz için doğacak bir güneş olduğuna inanıyorum. Bize dair bütün inançlarımı kaybettim. Dizlerim unuttu seni. Gülüşün desen aklıma geldiğinde evden çıkıyorum. Döndüğümde gülüşün gitmiş oluyor. Ben çok kandırdım kendimi ve artık tutunacak tek bir dalım bile yok. Gidiyorum. Aynalara bakmadan, saçım başım dağınık, sanki yıllardır çok sevdiğim birine veda eder gibi gidiyorum. Senin olmadığın sahillere, senin olmadığın sokaklara, senin olmadığın şarkılara, filmlere. Adını unutmak istiyorum. 6 yaşında olmak istiyorum. Adındaki harfleri öğrenmemek için. Sensiz yaşayabiliyorsam birkaç harf noksanda yaşayabilirim. Evet, bu güzel şiirler için teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet Batman'a. Tekrar kısa bir ara, sonra devam edeceğiz.

Evet, sizlere birkaç püf noktası vermek istiyorum sevgili dinleyenler. Sizlerden ayrılmadan önce kilo vermenin püf noktaları. Hayat tarzını biraz değiştirerek kilo vermek mümkün. Bazı ipuçları var. Bunları uyguladığın zaman belli bir fayda sağlayacağı kesin. Evet, kalori listemiz var. Bu listeye göre yediklerinize dikkat ederseniz kilonuzu kontrol etmiş olacaksınız. Gazetelerde veya dergilerde okuyup çevreden duyulan sizlere uygun olup olmadığı konusunda emin olunmayan diyetler yerine yeme içme alışkanlığı, yaşam tarzını biraz değiştirmek ve uygun derecede spor yapmak elbette daha doğrudur. Kilo almanın en önemli nedenlerinden biri yemek aralarında atıştırmaktır. Atıştıracağın zamanlarda su iç. Buzdolabını boşalt, böylece hem para harcamazsın hem de seni atıştırmaya iten neden yok olur. Yeterince uyu. Böylece yiyerek alacağın enerjiyi uyurken toplamış olursun. Alkol, ekmek ve karbonhidratlardan uzak dur. Mutlaka kahvaltı yap. Bu sana gün içinde harcaman gereken enerjiyi verecektir. Ve öğlen yemeğinde çok acıkmıyor olacaksın. Öğün aralarında yemek yeme isteği doğduğunda sevdiğin bir müziği dinle. Araştırmalara göre müzik dinlediğinde, sevdiğin bir yemeği yediğinde beyninin aynı bölgesi uyarılıyor. Ayakta hiçbir şey yeme. Yeşil çay iç. Araştırmalar gösteriyor ki yeşil çay içmek vücuttaki kalorilerin yakılmasında çok etkili. Günde 3 bardak yeşil çay içmeye çalış. Yediğin şeye konsantre ol. Televizyon seyrederken, bir şeyler okurken ya da e-maillerine cevap verirken yemek yeme. Asansör kullanmak yerine merdivenden çık. Evet, bu kısa bir püf noktasıydı. Bir de günlük kalori ihtiyacından hemen size püf noktası olarak örnek vereceğim. Günlük ne kadar kalori alınmalıdır? Metabolizma, vücudun temel fonksiyonlarını devam ettirebilmek için bir günde ihtiyacı olan minimum enerji miktarıdır. Dinlenme anında vücudun kalori harcama hızına bakılarak ölçülür ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yemek yeme, uyuma, temizlenme ve benzeri faaliyetler sırasında vücudumuz devamlı kalori yakar. Metabolizma hızının kilo alıp vermede önemli etkisi var. Bazal metabolizma hızınız ne kadar düşükse kilolu olma ihtimaliniz de o kadar yüksektir. Eğer hızlıysa şanslısınızdır. Vücudunuz enerji sağlamak için daha hızlı kalori yakıyor demektir. Eğer yavaşsa çok fazla kalori almamalısınız. İhtiyacınızdan fazlası yağ olarak depolanacaktır. Kiloluysanız ilk işiniz metabolizmanızı hızlandırmak olmalı. Bunu yapmak için de kas dokusunu arttırmanız gerekli. Kas dokunuz ne kadar fazlaysa metabolizmanız o kadar hızlanır. İnce kalma şansınız artar. Bu nedenle düzenli egzersizle metabolizmayı hızlandırmak ve vücut fonksiyonlarının daha mükemmel olmasını sağlamak sağlıklı yaşam için bir koşuldur. Yavaş metabolizmalı kişiler daha kolay kilo alır. Metabolizmayı hızlandırmak için düzenli olarak egzersiz yapmak ve kas dokusunu arttırmak şart. Kilo vermek için temel şart harcanan kalori miktarının alınan kalori miktarından fazla olmasıdır. Bu da size püf noktası sevgili dinleyenler. Şimdi maalesef ki veda etme zamanımız geldi. Tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın ve sakın 103.6 Radyo Light'tan ayrılmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.
4: Let it rain!

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: It's time for the nations to see the glory and splendor of Jesus.

Oh, Jesus. We worship you.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM
2: Radio Light.
3: We say yes to Jesus tonight.